aygu varagu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelada bülgü.